ibarabarabarababa indiri baraba in the mighty name of Jesus indiri barabarabababa sindiri baraba ribabandarabarababa sindiri barabababa sindiri barabababa Jesus Jesus indiri barabababa sindiri baraba ribabandarabarababa sindiri barabababa indiri biri biri biri biri biri biri biri Jesus Christ Jesus